yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlam.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Hay güneş nazar eyle, hay Muhammed nur içinde, ay Muhammed nur içinde, ay Muhammed.

Ali Ali Adet, Ay Muhyiddin Gül Muhammed, okunan 90 bin ayet, balıklar deryaya da hasret,

0: medet. Bir sultanım ey gaziler, yürekler yana sızılar, arifler bülbül arzılar, arinler bal içinde, arinler bal içinde. Allah Allah, hü dost, hü, agla bacım agla.
1: Agla agla, hü. Ahmet Kaya'dan bir tarafa
2: da. Ali Erber
3: tarafa. Aşk olsun, aşk olsun. Haydi aşk olsun. Çekiyorum kameraya.
4: Çek, çek.
3: Aa, bereketli olsun. Didar bacı.
4: Razı olsun.
3: Didar bacı, bu ne maharet, bu ne maharet.
4: İşte böyle pitele. Bunlar börekler.
3: Maşallah, maşallah.
4: Azıcık. Sıkar.
3: Evet. Ne pideleri yapıyoruz şimdi efendim?
4: Şimdi bu ciğer pidesi.
3: Ciğer?
4: Ciğer. O pideleri biri pırasa, biri kabak, şimdi ciğer pidesi. Ya.
3: Hepsinin ayrı bir lezzeti var.
4: Hayır. Aynen.
3: Ama malzemeler taze.
4: Taze, hep organik.
3: Organik.
4: Evet.
3: Peki bunlar her zaman mı yapılır, zaman zaman mı?
4: Yok, yapar bunlar her zaman.
3: Her zaman.
4: Böyle yani, kim becerir yapsın yapar.
3: Makedonya'da, evet. Arnavutluk'ta, evet, Bosna'da, evet, Balkanlar'da, evet, börek, evet, yaygın.
4: Aynen. Öyle.
3: Arnavutlarla Türklerin ortak yanı eti severler, böreği severler.
4: Evet. Evet. Çok severiz. Börek, et. İşte böyle hamur işleri.
3: Sen güzel bir şey söyledin.
4: Söyle. Biz bir hamuruz be. Biz bir hamuruz. Sizin gibi en büyük yer. Hamur işlerini.
3: Ya şimdi.
4: Söyle. Evet. Ne şimdi?
3: Şimdi sen güzel bir şey söylemiştin. Hamuruz dedin ya.
4: Evet.
3: Biz bir hamuruz.
4: Evet.
3: Hamur gibi yoğurmak.
4: Evet.
3: Bir iç içe geçmek.
4: Evet. Günlükte. Evet. Aynen.
3: Ama öyle. Biz Arnavutlar, Bektaşiler.
4: Hepimiz biriz.
3: Türkler.
4: Hepimiz biriz. Hepimiz. Tüm Türkler, Aleviler, Bektaşiler, Alevi Bektaşiliziz. Türkler, Arnavutlar, Çerkez olmuş, Boşnak olmuş. Ne isterse olsun, yeter ki Alevi Bektaşi olsun. Biz aynıyız. Hepimiz aynıyız.
3: Peki biz niye aynıyız? Nasıl aynıyız? Yani bizi biz yapan, işte Türkiye'den biz... gelenlere senin yüreğin kaynıyor. Ben biliyorum. Seviyorsun Türkiye'den gelenleri.
4: Tabii ki seviyorum.
3: Ama Aleviler, Bektaşiler olunca daha çok.
4: Tabii ki seviyorum. Tüm Türkler ve Alevi, Bektaşiler onlar benim kardeşlerim. Olur mu onları sevmeyin ben? Hem onlar beni, ben onları. Biz dedik çeski bir amuriz. Demek bizi bağlar Hacı Bektaş Veli. Bizim birimiz Hacı Bektaş Veli. Biz kim bilir nerede olalım, kim bilir nasıl davranalım, kim kimiyle. Biz birbirimiz. Biz ayıramaz, biz hiç bir şeyim, hiç kimse olamaz. Böyle yani.
3: Evet.
4: Anlatabildim mi?
3: Peki bu güzellikleri var edenler var. Siz de çok seviyorsunuz. Dede,
4: evet,
3: derviş,
4: evet,
3: mürşit.
4: Evet.
3: Bunlara bağlanmak lazım.
4: Nasıl?
3: Siz de canı gönülden bağlısınız. Hani bunlar,
4: evet, çok
3: bu güzel değerlere.
4: Çok bağlıyız.
3: Canı gönülden, evet, ama seni daha çok bağlı görüyorum. Bu aşk, bu sevda nereden geldi? Bu
4: ben,
3: güzellikler nereden
4: ben,
3: geldi?
4: Ben ezelden, ben babadan, ben Bektaşi kökeniyim. Herhalde benim kanımda bu var. Yapışmaz yama, yama yapışmaz. Sen Bektaşi insan olabilir ama eğer ki köken olarak değilse biraz zor yapışıyor.
3: Yama yapışmaz.
4: Yapışmaz yama.
3: Evet, bu laf önemli. Yama

0: lino-torno lariz. Aç Bektaş ve lino-torno lariz, Bektaşiz. Gurur duyarız, çok severiz sizleri, siz bizleri. İşte budur, en mühim bu. Bir amuriz be. Bir amur kardeşim, bir amur. Bizi kimse ayıramaz. Dokmamışlar insan ne ayırır bizi. Dokamaz. Dokamaz. Bu kadar.
1: Ama aynı zamanda muhabbet güzel. Yemek içmek bahane, yemekle beraber yapılan muhabbet. Yemek
0: içmek bizde o kadar mühim. Dedir ne kadar mühim. Bir olalım. Cem olalım. Odur en mühim bizde. Yemek de kolaydır. Yemek yerim hayvanlar ama Bektaşi değil. Anlatabildim mi?
1: Muhabbet ederse Bektaşi.
0: O zaman Bektaşi. Bektaşi olamaz muhabbetsiz. İşte bu çok.
1: Ama nefessiz olmaz. Hele bir nefes söyle be baba.
0: Hem nefessiz olmaz. Şimdi çok be yorgunum. Nasıl söyleyeyim? Aynen,
1: çekiyor bak. Çekiyor canımız.
0: Nasıl yapayım? Nefesi yapamam. İşte derviş yapsın bir nefes. Ama yap derviş bir nefes.
2: Kim yapayım?
0: Yap. Kameraya. Niye?
1: Hadi Dider bacı sen tamamla bu işi. Sen başladın. Bu işi de başarıyorsun. O işi de başarıyorsun. İnsanları da kucaklıyorsun. Maşallah her şeyi de takip ediyorsun.
0: Ne yapayım?
1: Başka? Dider analar var. Biliyorsun Hacı Bektaş'ta da var bir Dider ana.
0: Var.
1: Ya türbe olmuş.
0: Olmuş.
1: Ya hizmetliyle olmuş. İnsanlığıyla olmuş.
0: Olmuş. Olmuş. Ne olmuş?
1: İnsanlar yapmış kazanmış.
0: Evet. Sabahın sehir vaktinde

0: Hacı Bektaş'ı
1: bu patiler ne yapar bu halde yumuşaklar?
0: Ali gördüm Ali. O di kazanları korkar diye mi annem? Kazanları ateşe geldi millet. 18 kişi geldi. Merhabalar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, neyse. Karşıladılar. Ben küçüktüm. Ben 63'ünde dayım vefat etti. Hüsnü Kemal baba, Kalender baba 63'ünde vefat etti. Ben idim 8-7 yaşlarında, öyle küçük idim. 8-9 yaşında maksim idim yani. Hem de bak kız karşım beriye. Bunların büyük bir zor olacak. Onları salasın, girsinler içeri. Meğer onlar Cafer Baba'nın, bugünkü Cafer Babalar var ya kınatlarda. Dikme Baba'nın tekesinde. Orada hem dayım benim hizmet etmiş. Der bak beriye kız karşım. Onların evladı yoktu 20 yıl.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: dinleyebileceğiniz en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: ikimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebedişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da göğe bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz. Göğe bakalım. İnecek var deriz, otobüs durur ineriz. Bu karanlık böyle iyi. Aferin Tanrı'ya. Herkes uyusun.
1: 15 numara.
0: Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun. Bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz. Biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz, nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak, göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin. Yalnız gibi, ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız pencerem vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen, başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belleyelim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Göğe bakalım.

0: Herkese merhabalar. İz Bırakanlar başladı. Hoş geldiniz. Bugün şiirle başlamak istedim. Çünkü bazen bir şiir bir ömrü de özetleyebiliyor. Bazen bir dizi içimizdekileri de aykırabiliyor. Hani insanın yüreğine gizlice yerleşir ve orada yaşamaya devam eder ya bazı şiirler. O yüzden bugün Turgut Uyar Göğe Bakma Durağı'yla başlamak istedim. Radyo Çağdaş'tan yeni bir günü haftanın ortasına çarşamba enerjisine birlikte giriyoruz. Dilerim bugün sağlıklı, mutlu, huzurlu, içimiz rahat bir gün olur. Hani böyle hayatın temposu ne kadar yoğun olursa olsun bir türküye kulak vermek bazen bütün yorgunluğu da alıp götürebiliyor.
1: Şu şeker kamışlarından.
0: Evet, ben Deniz Berna Uytunönk. Saatler 13'ü gösterdi. Buralardayız saatler 15'i gösterinceye dek. Varsa mesajlarınız, istekleriniz WhatsApp hattımız 542-424-8950.
1: Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da göre
0: bakalım. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. 20 yıldır kesintisiz yayın yapan bir medya hafızasındayız.
1: İnecekler.
0: Evet, Çağdaş Medya Grubu'nun gücüyle Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve şehrin nabzını tutuyor.
1: Bu karanlık.
0: Çağdaş Sanat Akademimizde de gençlere, yeteneklere alan açıyoruz efendim. Hep diyoruz ya, kültürü ve sanatı yaşatan canlı bir çatı burası.
1: Polisler.
0: O yüzden mikrofonun arkasında sadece müzik değil, emek, birikim, duruş var. Bizler buralardayız. Bugün yine türkülerle, şiirlerle, belki bir anıyla, belki içinizden geçen bir cümleyle yol arkadaşı olacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan.
0: Ben bu seslendiren Halis Karabenli, Tarık Tufan'ın Anna adlı şiiri.
2: Anna, büyücülerin.
0: Hadi bir kulak verelim, sonrası yine buralardayız. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Berna ile iz bırakanlar.
2: Biz her şeye esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan, hep esirgeyen ve hep bağışlayan Rabbin adıyla başlayan adamlarız anla. Büyücülerin, haramilerin, borsacıların, reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da bundan. Sanayi devriminde bile karanlık, rutubetli, çok bağırışlı, çok nefessiz, çok sabahsız, çok aşksız, çok çiçeksiz, çok neşesiz, çok kitapsız bir fabrikada hayatta kaldık sırf bu yüzden. Piyasaların hınçla dolu iniş çıkışlarına kalbimiz dayanıyor bir şekilde. Kalbimiz derken ilk gençliğimiz, sakalımız, bir kasetin iki yüzüne de ard arda kaydedip dinlediğimiz şarkımız diyorum aslında. İşte böyle yaşıyoruz. Ve yaşamak da sana dair uzayıp giden bir özleme dönüşüyor. İnsaf et anla. Gidelim buradan. Senin masumiyetini, bilgelik zamanlarından kalma sırları, dünyanın bütün sabahlarını yanımıza alıp da gidelim. Hesap etmeden, haritaya bakmadan gidelim. Ölelim diyecektim az kalsın. Ölmeyelim, hiç ölmeyelim anla. Sarılalım diyecektim az kalsın. İçimden böyle şeyler de geçiyor işte. Sarılalım, dudakların. Tamam, sustum. Gitmek istemezsen bir şiir miktarı kadar otursak diyorum. Şiir kalsın istersen, sadece otursak. Oturmasan da olur benimle. Sadece ellerimi tut. Ellerimi tutma dilersen, sadece yüzüme bak. Yüzüme bak ama anla. Yüzüme bak. Gözlerime bak, gözlerimin içine bak. Gözlerim biraz karanlık. İçinde cenkler, ayinler, kesik damarlar. Kapıları yumruklayışlar, Cibralexler, Turgutlar, Edipler, Sezailer. Siyahlar, beyazlar, uykusuzluklar, bitmeyen baş ağrıları, bildirilerin öfkesi, duvarlara uzun dalmışlıklar var. Gözlerim biraz yorgun. İçinde bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler anla. Köylü çocukların parasız yatılı sonuçları mesela. Nişanlısı askerde kızlar, kızı ölüm orucundaki baba, babası tersanede oğul, oğlu şizofren anne. Hepsini sayamam gerçi, utançlarım da var. Ama geçecek hepsi, geçecek. Şifalı gözlerin her şeyi iyi edecek. Gözlerimin içine bakmaktan korkma anla. Sen adımını attığın andan itibaren Hira dinginliğine dönüşecek ortalık.
0: Tarık Tufan'ın kitapları da, şiirleri de, metinleri de gerçekten hep yaralı bir ruhun iç sesi gibi gerçekten, bakın gürültülü değil. Bağırmayan ama hep içten kanayan bir anlatımı var. Güzel. Bir aşk hikayesi gibi görünüyor bu anne ama aslında aşkın etrafında dolaşan yalnızlık, suçluluk, aidiyet. Böyle insanın kendisiyle hesaplaşmasını gerçekten bir tokat gibi yüzümüze vuruyor.
2: Adamları zanna. Büyücülerin, haramilerin.
0: İşte bu şiirde de en çok hissedilen şey şu. Sevgili Halis de o kadar güzel yorumlamış ki.
2: İşgalcilerin.
0: İnsan bazen sevdiğini değil, kendi içindeki boşluğu sever. Ve boşluğu bir başkasıyla doldurmaya çalışır. Ama boşluk hep boşluk olarak kalır.
2: Bağırışlı, çok nefessiz.
0: Hep diyorum bazı kitaplar okunur biter, bazı kitaplar ise içinde kalır. Anla da içimizde kalan o kıymetli şiirlerden bir tanesi. Şimdi ise çok güzel bir şeyi sizlerle buluşturacağım ve çok keyif alarak yayınlayacağım.
4: Gizlendi gözlerimde gördüğüm.
0: Yıldız Kenter ve Yola Düş Mavi Türkü. Hadi hep birlikte bir kulak verelim. Keyifli dinlemeler.
4: Gizlendi gözlerinde gördüğüm gün ışığı, gizemli gözlerine geri geldi geceler. Anladım, biz yolun sonuna vardık. Anladım, gözlerin yol bitti dedi. Ne kadar saklasam boşuna artık, gözlerin dilinden önce söyledi. Suçlu bir veda bu, merhaba değil. Besbelli sönecek titreyen kandil. Renginden vazgeçti diye karanfil gözlerin dilinden önce söyledi. Can gibi çekilip ayrılsan tenden, gitme kal dememi bekleme benden. Ayrılık kararı verilmiş dünden, gözlerin dilinden önce söyledi.

gizlerini gördü doğmamış çocukların, yağmamış karların beyazlığında. Sıcaklığını hissetti sızlayan parmak uçlarında ölümsüz dostlukların. Hayata başlayan sesini duydu bir derin sessizlikte çatlayan tohumların. Ve umudu kokladı, çekti ciğerlerine bir sonsuz nefes gibi tuttu öylece. İçini bir sevinç kapladı uçsuz bucaksız. Ürperdi denizler misali, şafaklar ışıdı dört bir yandan. Adı konmamış güneşler doğdu. Uzaklarda bir yerde bir başka sabah oldu. Sabahsız geceler bitti. Duydu sevginin sesini, ölüme gülerek gitti.

Güneş de yoruldu dönüp durmaktan. Yine bahar gitti, yine yaz geldi. Sözü var baharda gelirim diye. Niyazıma cevap diye naz geldi. Koruklar sabırla olurmuş üzüm. Her bağ bozumunda takvimde gözüm. 365 gün ilkbahar çözüm. Sarının üstüne bak beyaz geldi. Uslandım sevdaya boyun eğince. 40 mevsim bekledim bekle deyince. Mektup yazacakmış eli deyince. Meltem'i beklerken bak beyaz geldi. İlk değil bu bana son söz verişi. Yakındır sabrımın sona erişi. Gelecek bahara kalmış gelişim.

kimseler bilmeyecek. İlk kadehten son kadehe çıktığım yolculukta benimle olduğunu, kadehler boşaldıkça gözlerimin dolduğunu kimseler görmeyecek. Kış eksi yirmilerde aşkınla yandığımı, anılar diye diye hep seni andığımı kimseler duymayacak. Bir gün yalnız sen duyacaksın sana bile söylenmemiş, senin için saklanmış sevda sözlerini. Bir gün yalnız sen duyacaksın bir gülün kokusunda sevdamı. Sen göreceksin, sen bileceksin, hissedeceksin. Bir gün yolun sonunda, saatler durduğunda.

0: Yıldız Kenter. Bazı sesler insan için öyle bir işliyor ki böyle hafızamızdan da hissedemiyoruz gerçekten. Zaten Yıldız Kenter deyince
1: gizemli gözlerim.
0: Hani Türk tiyatrosunun zaten en büyük üstadlarından biri de bakın sadece hani oyunuyla değil Shakespeare'den Aldun Taner'i sayısız eserlerde iz bırakan çok kıymetli bir sanatçıydı. Asıl gücü metni okumazken yaşatıyor olması ve şiirleri zaten bize bıraktığı en büyük izlerden bir tanesi. Mavi Türkü'nün Mavi Düş'ün müzikleriyle buluşunca da gerçekten bambaşka bir tat olmuş.
1: Renginden vazgeçti diye karanfil gözlerin dilinden önce.
0: Farkında mısınız? Yıldız Kenter'in sesini hep dinlediğimizde bir hüzün, bir uzaklık, bir hasret, gurbet hepsi iç içe karışıyor.
1: Dememi bekleme benden. Ayrılık kararı verilmiş dünde. Gözlerin dilinden önce.
0: İşte bu şiiri dinlerken de hepimiz susmak zorunda kalıyoruz. Şimdi ise yine kıymetli bir şiiri daha sizlerle buluşturmak istiyorum müsaade ederseniz. Hani Atilla İlhan olur mu? Olmadan olmaz tabii ki. Gelsin bakalım. En büyük şairlerimizden bir tanesi saygı sevgi rahmetle de yad edelim hepsini. Bu arada sevgili Akika Torucuoğlu bizleri dinlemekte. Radyo Çağdaş'ın kıymetli programcısı. Kendisi de şiirde bir üstattır. Kalemi çok kuvvetlidir. Çok güveniyorum onun kalemine de. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 22.00 arası dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta. Sevgili üstadım kabul edersen Atilla İlhan'dan Sisler Bulvarı sana armağan etmek isterim.

0: Elinin arkasında güneş duruyordu. Aylardan Kasım'da üşüyordu. Ağacın biri bulvarda ölüyordu. Şehrin camları...
1: Bu arada benim kıymetli iş arkadaşım Serra da bizleri dinlemekte.
0: Üşüyordu.
1: Canım benim, son günlerde gerçekten zorlayıcı bir süreç geçirmiş annesiyle alakalı. Çokça şifalar diliyorum, seni çok öpüyorum. Çalan bütün eserleri, şiirleri o güzel ruhuna, yüreğine armağan ediyorum.
0: Birbirimizin gözlerini arıyorduk. Sisler bulvarında seni kaybetti. Sokak lambaları üşürüyordu. Yukarıda bulutlar yürüyordu. Terk edilmiş bir çocuk gibiydim. Dokunsanız ağlayacaktım. Yeni kapıda bir tren vardı. Sisler bulvarında öleceğim. Sol kasığından vuracaklar. Bulvar durağında düşeceğim. Gözlüklerim kırılacaklar. Sen rüyasını göreceksin. Çığlık çığlığa uyanacaksın. Sabah kapını çalacaklar. Elinden tutup getirecekler. Beni görünce taş kesileceksin. Ağlamayacaksın. Ağlamayacaksın. Sisler bulvarından geçtim, sır sıklandı. Islak kaldırımlar parlıyordu. Durup dururken gözlerim dalıyordu. Bir bardak şarapta kayboluyordum. Gece bekçilerine saati soruyordum. Evime gitmekten korkuyordum. Sisler boğazıma sarılmışlardı. Bir gemi beni Afrika'ya götürecek. İsmi bilmiyorum ne olacak. Casablanca'da bir gün kalacağım, sisler bulvarını hatırlayacağım. Kırmızı Melek şarkısından bir satır, Lodos'tan bir satır, Yağmur'dan iki, senin kirpiklerinden bir satır, simsiyah bir satır hatırlayacağım. Seni hatırlatanın çenesini kıracağım, limanda vapurlar uğurlayacak. Sisler bulvarı bir gece haykırmıştı, ağaçları yatıyordu yoksuldu. Bütün yaprakları sararmıştı. Bütün bir sonbahar ağlamıştı. Ağlayan sanki İstanbul'du. Öl desen belki ölecektim. İçimde biber gibi bir kahır, bütün şiirlerimi yakacaktım. Yalnızlık bana dokunuyordu. Eğer sisler bulvarı olmasa, eğer bu şehirde bu bulvar olmasa, sabah ezanında yağmur yağmasa, şüphesiz bir delilik yapardım. Hiç kimse beni anlayamazdı. 15 sene hüküm giyerdim. 4. yılında kaçardım. Belki kaçarken vururlardı. Sisler bulvarından geçmediğim gün, sisler bulvarı öksüz, ben öksüzüm. Yağmurun altında yalnızım. Ağzım, elim, yüzüm ıslanıyor. Tren düdükleri iç içe giriyorlar. Aklımı, fikrimi çeliyorlar. Aksaray'da ışıklar yanıyor. Sisler bulvarı ayaklanıyor. Artık kalbimi susturan...
1: Hani aslında şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bakın, aşk bazen kavuşmak değil, kaybetmeyi de kabullenmektedir. Ve bazen bir bulvar sadece bir cadde değil, içimizden geçen uzun bir hüzün yolu da olabiliyor. Evet, Atilla İlhan hem şair hem romancı hem düşünür. Evet, Türk edebiyatında ayrı bir yerde durur gerçekten. Özellikle Paris yıllarının, İstanbul gecelerinin, politik fırtınaların içinden geçmiş bir isim. Serttir, romantiktir, muhaliktir ama her şeyden önce tutkuludur. Onun şiirlerinde hep tutku vardır. Sisler Bulvarı da en çok bilinen şiirlerinden bir tanesi, ben çok severim. Onunla birlikte Ayrılık da sevdaya dahildir.
0: Çoktan çökmüştü, kesik birer kol gibi yalnızdı.
1: Gerçekten İstanbul'u sizin içinde neredeyse karaktere dönüşen sokaklar, kaldırımlar, gece, hepsi şairle birlikte yalnızdır aslında. Şunun da bir nakaratını dinletmeden sizlere geçemeyeceğim. Atilla İlhan'ın dili hem sert hem liriktir efendim. Çok özeldir aslında. Hadi hep birlikte bir kulak verelim sevgili Açıldı Hakikat.
2: Sarmaşık gülleri.
1: Senin de şiirlerin aynı liriklikte. Bir dinleyelim hep birlikte, ne dersin?

0: açılmış sarmaşık gülleri. Kokularıyla baygın, en görkemli saatinde yıldız alacasının, gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları. Mor kıvılcımlar geçiyor dağınık yalnızlığından. Onu çok arıyorum. Onu çok arıyorum. Her yerinde vücudumun ağır yanık sızıları. Bir yerlere yıldırım düşüyorum. Ayrılığımızı hissettiğim an demirler eriyor hırsımdan. Ay ışığına batmış karabiber ağaçları, gümüş tozu, gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar. Yaseminler unutulmuş, tedirgin gülümser. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Hiçbir anı tek başına yaşayamazlar. Her an ötekisiyle birlikte her şey onunla ilgili. Telaşlı karanlıkta yumuşak yarasalar, gittikçe genişleyen yakılmış ot kokusu, yıldızlar inanılmayacak bir iyilikte, yansımalar tutmuş bütün sahili. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Öyle vahşi bir tat ki dayanılır gibi değil. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Yalnızlık, hızla açılan bulutlar, karanlık bir ağırlık. Hava ağır, toprak ağır, yaprak ağır. Su tozları yağıyor üstümüze. Özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır? Eflatun'a çalar puslu lacivert. Bir sis kuşattı ormanı. Karanlık çöktü denize. Yalnızlık çakmak taşı gibi sert, elmas gibi keskin. Ne yanına dönsen bir yerin kesilir, fena kan kaybedersin. Kapını bir çalan olmadı mı hele, elini bir tutan, bilekleri bembeyaz, kuğu boynu, parmakları uzun ve ince.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Hasretinden prangalar eskittim. Seni anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara seni anlatabilmek seni. Namussuza haldan bilmez, kahpe yalana. Ard arda kaç zemheri. Kurt uyur, kuş uyur. Zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım. Kaç leylim bahar. Hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım. Bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni. Dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan. Bir kadeh, bir cigara dalıp gidene, seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini.
3: Üşüyorum, kapama gözlerini. Hasretinden prangalar eskittim. Bakın, Türk Edebiyatı'nın en çok basılan şiir kitaplarından biri oldu. Düşünebiliyor musunuz? Bir hayal edin, tek bir kitapla efsane olmak. Vallahi herkese nasip olmaz.
2: Seni
3: Ahmet Arif, saygı sevgi rahmetle de yad edelim.
2: İyi çocuklara, kahramanlara seni
3: Bence bu şiiri dinleyen herkes kendinden bir şey bulabiliyor. Çünkü hasret de evrenseldir bakın. Birine, bir şehre, bir zamana, bir hayale, bir gözlere, bir kokuya. Bu yüzdendir ki bu kitap yıllar boyunca evden ele dolaşır.
2: Zindan uyurdu.
3: Benim de kitaplarımdan bir tanesiydi.
2: Gürül gürül akan bir dünya.
3: Evet, şimdi daha bilindik bir, daha popüler kültüre yakın bir şiiri sizlerle buluşturmak istiyorum.
0: Yapılabilir bir beyaz.
3: Çok da severim efendim. Bugün şiirden gitmek istedim.
0: Uçurtma mesela.
3: Altına Yılmaz Erdoğan, gerçekten çok şapkalı bir sanatçımız.
0: Anam bir masa.
3: Hani senaristliğinden, şairliğinden, yazarlığından.
0: Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzeri.
3: Çok kıymetli bir sanatçı gerçekten. Özellikle seslendirdiği bu şiirler bizi çok etkiliyor. Benim gençliğimin, çocukluğumun şiirleri.
0: Güzelliğine benzetme bulmak zor.
3: Sen iyisin, sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahar. Hadi hep birlikte en baştan bir dinleyelim. Sonrası yine buralardayız.
0: Yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir, senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasını. Sana çok benzeyen bir çiçek yolu. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak, suya bakmaktır. Sana bakmak, bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazmak,

0: Bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.
1: Evet, çok çok kıymetli gerçekten. Yani bazı aşklar bitmiyor, bir şekil değiştirebiliyor. Ve bazen insan aynı yüze başka bir yerden bakmak zorunda da kalıyor. Bu his size hiç tanıdık geldi mi? Dedim ya, çok şapkalı bir sanatçı, şair, oyuncu, senarist, yönetmen. Ama ne yaparsa yapsın kelimelerle kurduğu o bağ hep merkezde kalıyor. Yani onun şiirlerinde sokak var, günlük hayat, kırılgan, böyle erkeklik halleri vardır ya. Ve en çok da geç kalınmış cümleler.
0: Bir sonbahardan sonra. Belki tabiattadır çaresi senin.
1: Evet, bu hesaplaşma şiirinde sizlerle buluşturmuş olduk. Hani karşındakiyle değil de kendinle hesaplaşma, yeni bir sayfa.
0: Anlarım bitkiden filan ama anlatamam.
1: Eski silmek de değil, eskiyle yaşamayı kabul etmektir aslında.
0: Sana çok benzeyen bir çiçek yolu.
1: Aslında belki de hayat dediğimiz şey de bu değil mi? Aynı hikayeye yeni bir sayfadan bakabilmek. Bu gücü gösterebilirsek eğer, ne mutlu bize diyelim. Şimdi ise size çok kıymetli bir sanatçımızı buluşturmak istiyorum. Evet, İlkay Akkaya ile Tuncay Akdoğan'ın çok kıymetli bir düeti. Güzel de şiiri vardır. Lütfen kulak verin, olur mu?
2: Sence akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım, bilmiyorsun. Sen yoktun, düştüm. Bir kıyıdan geçiyordun,
1: akarsuydun.
2: Ve farkında değildin, kıyı bendim. Her şeyine kapıldım, kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım bütün aşklara, sevgilere. Güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim. Yalnızca sevdim. Ve yemin ediyorum, yoluna sereceğim bütün yıldızları.

ne yoldaşlarım oldu. İzleri gökkuşağı, yıldız tozları ömrümün gecemi aydınlatan. Sevgileriyle doldum. Sana sunuyorum.

Seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Yoldaşlarımın izleri ve senin her şeyindeki kutsallık adına söz veriyorum. Seni asla kırmayacağım. Yoluna sereceğim bütün yıldızları.

0: Vallahi hiç kimse unutmuyor sevdasını. Kim ne derse desin, o sevda içimizde hep kalıyor.
1: Usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin.
0: Gökkuşağından hani bazı şiirler, bazı türküler bir dağı, bir taşı anlatır gibi görünüyor ama düştüm. Aslında bir hafızayı anlatmıyor mu? Tuncay Akdoğan zaten Grup Monster'ın kurucu isimlerinden biri.
1: Akarsuydu.
0: 90'lı yıllarda özgün müziğin en güçlü seslerinden biri oldu. Bunun yanı sıra İlk Ayakkaya da keza aynı şekilde.
1: Terk ettim.
0: O yüzden ben onları dinlerken hep böyle hafıza yaşanmışlık hissediyorum.
1: Sevgilere, güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya.
0: O yüzden özellikle zaten Tunceli deyince o Munzur Dağı, Munzur Çayı, böyle Alevi Bektaşi inancına göre Dersim kültürü için kutsal kabul ediliyor. Hani bu eserde o kutsallığın, o direncin, o böyle kaybedilmemiş bir hafızanın yankısı gibi oluyor aslında. O yüzden bu türkü doğaya değil, bakın bir yere tutunma halidir. Ben buradayım deme cesaretini gösteren bir hal.
2: Sevdamızın diyarına geçit ver.
0: Diyoruz ya, Munzur dediğin sadece taş değil. Böyle sürgünlerin, acıların, direnişlerin tanığıdır. Ve bu türkü de onu anlatan güzel eserlerden bir tanesi. Diyor ya, seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum, kaybedemem. Gerçekten böyle bazı, ya benim hayatımı böyle acılarıma ya da ne bileyim cesaret ettiklerimi böyle tanıklık eden bazı eserler vardır. İşte onlardan birilerini sizlerle buluşturuyorum, hatta birçoğunu bugün buluşturdum. O yüzden benimle birlikte
3: cehennem yani.
0: Bütün ama bütün sırrımı çözüyorsunuz diyebilirim. Gelsin bakalım Seyit'in o türküleri. Benim, Emre Altınok nefesimi diyecek.
3: Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artığı değildir karşılığımız.
0: Fusatını daha sesinden alan diyecek Tunay Bozit ve sonrası yine buralarda olacağız. Keyifli dinlemeler.
3: Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim, artık benim olmalıyım. Benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artığı değildir karşılığımız. Pusatını dağ sesinden alan, firarını mermisine emanet eden bir namludur bu eşkıya sevda. Ki zulasında asılı durur kefenlediği ölümü. Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle yoklar yüreğinin tetiğini. Güneşin kızılca kıyametine çatar kuruyan umut dallarını. Yanacaksa cehennemden biter yanmalı. Kim anlar ki eşkıyanın sağlamlığını, özleminin çiseyle yıkanmış şafak değerini. Kim? Hani ellerine kuşlar inerdi, kardan üşüyen kuşlar. Bahçen kuş sevinçleriyle inlerdi. Ay Şahrut, eşkıya yüreğime çığ düştü. Üşüyorum ha, aç ellerini.

Ben bunu hep söylüyorum. Seydun'un türkülerinde, yani Tunay Bozyiğit hocamın şiirlerinde hep bir şeye denk gelirsiniz. Bakın, en belirgin özelliği yalnızlık. Ve insanın kendi iç sesiyle hesaplaşması gerçekten bazen yorucu olabiliyor, bazen ağır gelebiliyor insanı. Ama olsun, yine de aynada kendinle yüzleşmek bazen bütün dertlerin ilacı da olabiliyor. İşte bu yalnızlık belki bizi güçlü kılıyor, bilemiyoruz ama... Ben Tunay Hoca'nın gerçekten şiirlerini dinlerken, hani hayatı büyük cümlelerle değil de küçük böyle sarsıntılarla değiştiğini de biliyorum. Kulak verelim.

Da resminize bakıyorum da şu anda. Siz bana bir yerden tanıdık geliyorsunuz Fatma Hanım. Sanırım bir yerde, bir gecede, bir organizasyonda karşılaştık sizinle. Yani olabilir. Gerçekten çok tanıdık geliyor. Derya Hanım diyor ki Gölcük'ten, selamlar Berna Hanım, Gölcük'ten Derya ben. Bugün babam için bir türkü rica ediyorum. Sizi birlikte dinliyoruz demiş. Çokça selamlar olsun, babanızı ellerinden öpüyorum. Tabii ki bütün çalan eserler kıymetli babanıza ve size gelsin. Bu arada çok teşekkür ediyorum o kıymetli vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için. Kıymet verip mesaj aldığınız için ben hep söylüyorum. Diyorum ki bir sanatçının en büyük ilacı alkışsa bir radyocunun en büyük ilacı da duygu ve düşünceleriniz, mesajlarınız. Murat diyor ki İstanbul'dan, WhatsApp'tan ilk kez yazıyorum. Mesajımı okursanız çok mutlu olurum. Çağdaş ailesine selamlar. Murat selamlar olsun. Çok teşekkür ediyorum yazdığın için de. Bu eseri de sana armağan edeyim, ne dersin? Hadi bakalım, armağan olsun tüm çağdaş dinleyicilerine.

Hani bazı türküler dair cümlesinde bile denizin ortasına bırakır ya, zaten Karadeniz deyince akan sularda duruyor. Evet, bir sevda hikayesi değildi, bir savrulma hikayesi gelecek şimdi. Bir fırtına tuttu bizi. Evet, Karadeniz yöresine ait olan bu türkü böyle denizle yaşayan insanların kaderinde taşıyor. Tabii bu fırtına, ayrılık, hasret, gurbet, çaresizlik hepsi o dalganın içinde bizlere sunulmuş efendim. Hadi birlikte kulak verelim, sonrası yine buralardayız. Bu arada Gölcük'ten Derya'nın ve kıymetli babası bizleri dinliyordu. Onlara derman etmiş olalım.

0: Beklerim ama sen gelmez oldun. Sevgili Muazzez teyzemiz yazmış, diyor ki Berna iyi yayınlar kız kardeşim Nadire. Eşim ve kızlarım için Cankat Erdoğan'dan bir parça istiyorum.
1: Sen gelme.
0: Şimdiden iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum canlarım. O zaman Cankat Erdoğan'dan size. Silemedim bu yazıyı. Bir türlü türküsünü armağan etmek isterim. Evet, ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bu eser Caner Gülsüm'le Ahval programında canlı olarak çekildi efendim. Ben de sizlerle buluşturmaktan çok büyük keyif alıyorum. Buralardayız, saatler 15'i gösterinceye dek.

Türlü Türlü eseriyle kıymetli sanatçımız Efkan Şaşan bizlerle birlikteydi. Şimdi ise güzel bir eseri daha buluşturalım sizlerden. Edip Bey istemiş. Bizim elden geçti mola obalar.

Evet, güzel bir bozlak sizlerle birlikte buluşturduk. Çok da kıymetli, çok da böyle güzel bir eserdi. Şimdi ise Yürüyorum Dikenlerin Üstünde Cem Erdoğuz ileri bakın. Portakal Altı Bostancı buluşmasına canlı canlı seslendirmişti bunu. Feridun Bey de şu anda bizleri dinlemekte. Selamlar olsun size de, hoş geldiniz. Sevgili Zeynep'cim de dinlemekte. Merhabalar Zeynep, hoş geldin sen de. İşte böyle kıymetli sanatçıların canlı performansları bile inanın stüdyo çalışmasından bile daha kıymetli olabiliyor. Çünkü stüdyoda bir emek var. Aylarca süre gelen seslendirmeler, mixler, masteringler, hani yapay zekanın buluştuğu kolaylıklar da var tabii ama bu şekilde canlı canlı okuyup da bizlerle buluşturması çok kıymetli. Hadi hep birlikte bir kulak verelim. Keyifli dinlemeler.

0: Bazı türküler stüdyoda değil de sahnede gerçek olabilecek kadar kıymetli. Yürüyorum dikenlerin üstünde de o türkülerden bir tanesi. Hele ki Cem Erdoğan ileri bu türküye öyle bir can vermiş ki. Keyifle dinlemeden geçemedim. Gerçekten Türk halk müziğinin en özgün seslerinden, en sahip seslerinden biridir Cem Erdoğan ileri. Genç yaşına rağmen yani bu kıymetli yolculuğunda şöyle de söyleyebiliriz aslında. Bağlamasıyla kendine has bir duruşu var sevgili Cem Erdoğan'ın. Yani onun türkülerinde hayat neyse o. Aşk varsa acısıyla var, yalnızlık varsa gururuyla var diyebiliriz.
1: Karanlık bir gece yol görünmüyor.
0: Sevgili Radyo Çağdaş dinleyicileri, sevda bazen çiçekli bahçe değil dikenli yoldur. Ama aşkı onurlu kılan da o yoldan vazgeçmemektir. Dinlerken insan hep kendi yarısını hatırlar ya, aynı zamanda da ayakta kalışını da. Biz sustuk, Cem Erdoğan ileri söyledi bu kıymetli eseri, buluşturduk. Şimdi ise Sebe Hocam'dan güzel bir eseri sizlerle buluşturalım, ne dersiniz? Hadi bakalım, seni kıramayacağım o zaman, tamamdır. Şöyle ki Erdoğan Emir'den İnsana Kamil eseri Babok albümünde seslendirmişti. Hadi bakalım, kırmayacağım seni, ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz. Erdoğan Emir de gerçekten Türk halk müziği, özgün müziğin daha doğrusu en böyle yalın, sakin, içten seslendiren kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. Üretkenliğiyle de zaten hafızalara kazındı. Kulak verelim. Hoş geldiniz tekrardan aramıza yeni katılanlar.

0: Bazı türküler de aşk diye başlıyor ama insanı kendisiyle yüzleştiriyor.
1: Uyandı benden bezdim.
0: Baksanıza, başkasını şikayet ede kendi kendine şikayet. Hani kendinden yorulmuş bir ruhun itirafı gibi. Yani şunu soruyor aslında bu eser bize. Bu dünyada gerçekten kime kırgınsın? Dünyaya mı yoksa kendine mi? İşte bu sorunun cevabı aslında bu türkün içinde saklı.

aslında şöyle söyleyeyim kısaca. Burası aslında istek programı. Evet, sizlerden gelen istekler doğrultusunda ben yayın akışıma yön veriyorum. Ama bunu net söyleyebilirim ki Radyo Çağdaş'ın, yani Radyo Çağdaş bir kültür radyosu. Hani bu toprakların bütün renklerine, bütün dillerine, bütün ezgilerine yer veriliyor. Yani Türkçe'de, Kürtçe'de eserler yayınlıyorum ama şunu ilk önce bir idrak edelim. Müzik dil seçmiyor, yüreğimize dokunuyor. Hani yayın akışını ben tek başıma da belirlemiyorum. Bakın sizlerden gelen istekler bizim yol haritamız her zaman. Hani bugün bir dinleyici Kürtçe eser ister, yarın başkası bir Türk halk müziği, öbür gün başkası bir sanat müziği, Karadeniz müziği, İç Anadolu müziği, hiç fark etmez. Bakın burada ayrım asla yapılmıyor. Çünkü Radyo Çağdaş hiçbir müzik dilini dışlamaz, tam tersine hepsini kapsar. Çünkü kültür dediğimiz çok çeşitlilik değil midir? Bir çeşitlilik her zaman zenginliktir, unutmayalım. O yüzden Raperi'nin güzel bir eserini sizlerle buluşturmak istiyorum. Melek Hanım şöyle son ses açın, dinleyin, olur mu? Keyifli dinlemeler diliyorum sizlere.

Kürtçe özgün müzik deyince gerçekten rapperin çok böyle sade ve içten bir yorumu var. Hani böyle melodik bir hüzün de var aslında rapperinin sesinde. Her zaman güçlü bir iradeyle hissedilebiliyor güçlü sanatçılarımızdan. Güçlü aslında kadın sanatçılarımızdan bir tanesi. Berna Hanım lütfen kafayı takmayın, hiç okumayın bile böyle mesajları. Biz sizi tanıyoruz, biliyoruz ve seviyoruz demiş Ömer Bey. Çok sağ olun ama olur mu öyle şey? Hani benim bütün dinleyicilerim ayrı ayrı çok kıymetli. Onların yorumları, eleştirileri hani bizi daha iyi versiyonumuza taşımak için aslında. Hani ben her zaman şunu söylüyorum, eleştiri insanı başarıya götürür. O yüzden hani eksikliğimiz varsa, atladığımız varsa tabii ki de sizlerden gelen duygu düşünce de bizim için çok önemli, kıymetli. Çünkü bize yol gösterenlersiniz. O yüzden lütfen böyle ayrımlar olmasın. Dediğim gibi ben şunu söylemekten hiç gocunmuyorum. Diyorum ya, sizlerden gelen istekler doğrultusunda yayın akışıma yön veriyorum. Hani bugün siz Kürtçe istersiniz, yarın başkası Zazaca ister. Bir başkası Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu. Hani hiç fark etmez. Ege yöresi hiç fark etmez. Hani bu 7 bölgenin de 7 kültürü aslında bu zenginliği barındırmıyor mu? Çok çeşitlilik aslında kültürümüzün rengarenk gökkuşağı değil mi? Kengi dilim hoşbet. O yüzden lütfen çok rica ediyorum, bir ayrım olduğunu lütfen düşünmeyin, çok üzülürüm.

zaman hoş olacak diyor. Ne zaman gözüm aydınlanacak? Ne zaman gönlüm aşıktır, umutluyum ben. Ev idare. Mutluyum ben. Evet, Jürden de Kengi adlı çalışmayı da buluşturduk efendim sizlerle. Evet güzel insanlar, sevgili Radyo Çağdaş dinleyicileri, bir yayının daha sonuna geldik. Bugün yine türkülerle, şiirlerle, bazen bir hatırayla, bazen bir iş çekişle aynı frekansla buluştuk. İyi ki vardınız, iyi ki eşlik ettiniz. Radyo Çağdaş sadece bir müzik yayını değil efendim, aynı zamanda bir kültür nefesi. Bakın, Çağdaş Medya Grubu çatısı altında gazetemizle, sanat akademimizle bu şehrin sesini taşımaya devam ediyoruz. Ses dinledikçe bu mikrofon anlamı büyüyor. Mesaj atan, istek gönderen, sessizle dinleyip kalbinden geçiren herkese çokça teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralardayım. Hayat sizi yorabilir ama müzik her zaman yoldaş olur. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirin inşallah. Evet, Radyo Çağdaş'ta mikrofonu kapatıyorum ama Türkler içimizde çalmaya devam edecek. Benden sonra Nostalji Saati, Karadeniz Saati devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

Kocaman boyun kurbanı, sensin dağlar ceylanı. Kara kaşın gözlerin, budur aşkın fermanı. Kara kaşın gözlerin, budur aşkın fermanı. Öldürmemeni, sevmişem seni.

Lebine doymam vay benim maralım kuş. Diline kurban ince, beline heyran şeker. Lebine doymam vay benim maralım.

0: yana da dön der, sar beni. Sağ yanımda yarım var, sol yana dön der beni.
1: Radyo Çağdaş.

hüznün yükünü gece demine aldı. Bu sevdanın son bir kadehlik ömrü kaldı. Ah sevdam, gözyaşlarıma sarıl, var git artık yoluna. Kal düştüğün yerde, ezil kirpiklerimin arasında. Fakat korkuyorum, ya bu kez gidişin yüreğimi vurursa, ya da benden bir şey kalmazsa ardında.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhibel sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Sevda türküleri yalan. Duyduğum kadarın benim. Tüm ayrılık öyküleri kendi kahramanlarını alır. Fazla fazla. Gözyaşındaki tuz kadar acırsın güzelim. Senin kapanmaz dediğin yara. Nefretin sevgiyle buluştuğu o an. Her defasında ilk öksüz kalışın. Yeniden doğuşundur aslında. O ayrılık sandı. Tartılmıyor sevdalar terazilerde. Ağırlığı ulaşılmazlığındandır. Defteri yok. Yüreğine yazıyorsun. Zamanla gelişleri unutup hep gidişlere takılıyorsun. Birlikte söylenen şarkılar, kara bildiğin sevdi, satır aralarındaki o büyü yok artık. Şiirlerdeki sevgili olmaktan şimdi çok uzaktasın. Yeniden başlamak diye de bir şey yok. Bir gecede bulup bir gecede yitirdiğin tüm aşkların seceresinde silindi bir kere mürekkep. Bir acının resmi çekilmiyor, bir de sevdanın. Çizgiler gelip insanın yüzüne yapışıyor. Umursamaz göründüğün eter geliş, kilometre taşı gibi ölüme yaklaştırıyor. Sevda türküleri yalan.

Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, mitinglerde. Hapse erken düştüm, copla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret kıyasıya vurulsun istiyorum. Koşmak, koşmak istiyorum sevgilim. Dönemezsem affet. Firari gecelerin uzmanı olmuşum. Bütün istasyonlarda afişim durur. Beni bir çocuk bile bulur.

koşmak istiyorum. Egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Koşmak istiyorum. Şiirimin ve yumruğumun namusuyla, kavgaya karışmadan, tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklımı senle bozmuşum, içerim felaket. Kurşunlara geleyim istiyorum, ölmek, ölmek istiyorum sevgilim. Sağ kalırsam affet. Firari acıların uzmanı olmuşum, bütün telsizlerde adım okunur. Beni bir korkak bile vurur. Dokunma bana, fişlenirsin. Dokunma bana, sen de

Senin sesinle başlayan bir ıslık, kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta? Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzünde. Kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfiye Hanım'ın tembel dişlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamında.

Kilitlenmiş beton kanatları kuşların, oksit gibi yakışkan bir mayışmayla ağarmış gün, pas tutan kelimeler için bir iksir belki de, ya da aklına susamış sevgililerin saf dilliği, acıtmış ömrünü çekirgelerin medyatik soruşturmalardaki enflasyon üstü yargılar, haber değeri taşımıyor haber spikerinin ölümü, herkes kendi manşetinde satır arası, hiçbir bakışı aydınlatmıyor floresan buğusu. Burası son durak. İnecekler için son fırsat. Bir daha ne süper ne mega kupon verilecek. Kalanlar şoförün evini göremeyecekler hiçbir zaman. Onları sonsuza götürecek afarz edilmiş bir merak. Burası son durak. Ağzınıza takılan tek numara için telefona uzanır elleri. Ölümüne randevulu insanların temize çekilemez not defterleri.

bir gün bu mahzun sevdadan geriye, kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız. Neylersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Neylersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı. Ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Neylersin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun. Sabaha çıkmayan bir yoldu yürüdüğümüz.

Bir gün bu öykünün sonuna gelince, ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Neylersin? Ah bebeğim ah. Kekremsi bir tadı vardır gözyaşının. Dudaklarına sızınca fark edersin. İçindeki vurgun aşklar mezarlığında, ayrılıp ölümden üste yazılınca, gideni durdurmaya yetişmez sesin. Bir inme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar. Ne eylersin? Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik. Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı. Ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Ne eylersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı. Bize hep yağmur. Unutmasan bile artık unutur gibi yapacaksın. Ve buruşturup buruşturup attığım kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin. Avutulmamış bir ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığın hediyesi olsun.

Soytarılık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu arası. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayabilirim.

Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti. Bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Şimdi dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Ki bu kızıl damlalar körpe yanağında bir veda buzesi olsun. Bu da benden sana heba edilmiş bir aşkın son nefesi olsun. Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be. Ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şikayetim olsun.

Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam,

Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayı planımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Ferişte olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazzeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtıp cebinden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni? Buna...

0: Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş'ta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon numaramız 325-0404. Etkili tanıtım için Türkülerin Merkezi, Türkülerin Merkezi hizmetinizde. Radyo Çağdaş.
1: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

huzur ne olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

Baba, anneme iyi bak olur mu? Benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir...

Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi. Bir kez sarıl ona baba. Sıkıca. Sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde, yudumlarken bardağından çayını, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek, evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına, en hızlı adımlarınla koş baba, bırak kahveyi, orada burada eğlenmeden, oyalanmadan, koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen, canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan, her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen o kadına iyi bak baba. Ne kadar usulca çıksan da merdivenleri, senin geldiğini daha ilk basamakta anlayan kadına, yüzün asıksa, mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına, sen hastaneye yattığında ağlarken uyuyan, uyanınca ağlayan, bu ev çok büyük geldi bana diyen anama iyi bak baba. Onun gözlerinde sana adanmış koskocaman bir ömür göreceksin. Şimdi sarıl şu güzel günde boynuna. Kim ne der diye düşünme baba. Tut ellerinden öpüver. O kadın benim anam baba. O kadın benim anam. Ve de ki ona, siyah saçlarımın terk ettiği yıllardan geriye bir tek sen kaldın. Ve ben bir tek sana kaldım. Hanım, bir tek sana kaldım. Anneme iyi bak baba. Anneme.

Ben seni çok büyük sevdim, kimseden de saklamadım. Sen de

koştum suya. Rüyadan uyanınca hayal durum düştüm suya. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka, sana gül bahçesini.

Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini kim açar benden başka? Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka sana gül bahçesini kim açar benden başka?

giderim. Artık sürersin bir sefa. Ne cismim kaldı ne cefa. Şikayet etmem bu defa. Dişimi sıkar giderim.

kaybetsem bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

Ben kuşumdan, yavrumdan çayar giderim. Senden aldığım ne varsa yerine koyar giderim.

Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş

Seçtiğimiz hayatlar mı bunlar? Seçtiklerimiz mi? Bunca yokluk, bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem.

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır bileler.

Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri. Belki de bu yüzden sadece bu yaralar bereler sanaydı bileler.